Elude, mi vuazarer elude vazaule mi lanare, mi vuazarer elude vazaule mi lanare, elude.